0: Sadık.
1: Reklama dar Asia Plus.
2: Bahangomitului oftob, vakteki ruzi nav sar meşavat. Az balandi kulaho çashmai poke, bapoi onho meşorat. Anatis, majroi çashmai kuhiro, az kulaho to kalpoi şumo mebarat. Rasunindani obitozai kuler, baroi khona yo korkhonai şumo.
3: Telefoni tamas 84-84. Anatis, obeki daron, lasati zindagist.
4: Anatis.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.